0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, bayağı bir hareketli bir şekilde programımızı başlatmış olduk. Evet, Aleyna Tilki'nin biz tatildeyken yeni albümü çıktı ve yani hiç fena şarkıları yok yani. Klibi de süper gibi duruyor.

hep aklımdadır yani. Squid Game zaten aşağı yukarı şu an Türkiye'deki bir Squid Game gibiyiz aslında. Şu an pek sırıtmaz yani ama... Asıl olay o değil, asıl olay şu. Türkiye'de yapsak acaba hangi oyunları oynardık? En azından Squid Game yapımcılarına bir fikir olmak ve akıllarında bir şeyler yapabilmek adına ben birkaç oyun getirdim. Squid Game Türkiye'de oynansa sizce neler olabilir? Bunu yorumlardan da sorabilirdik ama şimdi o kadar vaktimiz yok. DJ Erkan devrede, iş başında. Arkadaşlar, Squid Game'e birkaç öneri yapacağım. Eğer Squid Game Türkiye'yi çekmeyi düşünüyorlarsa, mesela balon şişirme oyunu nasıl? Evet, oyuncular çok heyecanlı. Kalaşnikovlu abiler hemen yanlarında. Balon şişirme nasıl peki? En büyük balonu şişirmen lazım ama şöyle bir risk var. En büyük balon da bir noktaya gelince patladığı için hem patlatmayacaksın hem en büyük yapacaksın. Nasıl sizce? Nasıl bir oyun? Biz de ekran başında izliyoruz. Elimizde çekirdekler, tırnaklar falan arada kaynıyor. Çünkü çok heyecanlı bir oyun. Balon şişirme. Türkiye Squid Game için bence birinci olarak. Bu arada not alın bunları. Aynılarını yaparlarsa telif isterim ona göre. 2. Ağzıyla gazoz kapağı açmaca. Nasıl? Biliyorsunuz bir klasiktir. Yani genelde ağzımızla gazoz kapağı açmaya bayılırız. Ama Squid Game'dekine ne dersin? Yine Kalaşnikovlu çok... frontmenin uzaktan baktığı bir durumdasın. Araya yine bazı gizli adamları da serpiştirmişler vesaire. Sonuçta gazozlar geliyor ve bunları ağzıyla en çok kim açarsa kazanıyor. Büyük sıkıntı. Hemen 3'e iniyoruz. Bu bir klasik, biliyorsunuz her zaman yapılabilir. Sandalye kapmaca bence bayağı eğlenceli olur. Bilirsiniz ya, Apache müziği başlatılır ve sandalyedeki bir tane yani gitgide düşer. Mesela 6 ile başlanır. Sonra kim oturamazsa vuruyorlar. Çok kötü bir durum ya. Ya bayağı bakarken de eğlenirsin. Eğlenerek öldürme stili. Bir diğer önerim karpuz çekirdeği fırlatma. Ne diyorsunuz? Ben en fazla karpuzdaki çekirdeklerle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Büyük bir problem benim için yani. Ağzımla uzağa doğru fırlatıyorum. Bu yeni nesil bir Squid Game oyunu olarak sizce olmaz mı yani? Ben olur diyorum. Patates soyma yarışı da fena değil. Biliyorsunuz en fazla nefret ettiğim patates soymadır mesela. Bunun yarışı olduğunu düşünsenize. Bütün patatesler geliyor. En fazla patatesi en fazla o süre içinde soyan kazanıyor. Kazanamayan takımın ne olduğu hakkında hiçbir şey söylemeye gerek yok, biliyorsunuz ya. Yani. Daha büyüğü geliyor, daha sıkıntılısı, daha problemlisi. Şarj kablosu takma. Bütün telefonlar 01'di arkadaşlar. 01 de manidar bir rakam gibi oldu. Gizli ajanımız, frontman 01. Bu arada hayranıyım yani, onu da ekstra söyleyeyim yani. Bak, Squid Game evreninde çok az görünmesine rağmen en fazla dikkatimi çeken biliyorsunuz frontman. Diğer namı diğer... 0-1. Hastasıyız. Ona özel bir yarış yapabiliriz. Bir de finalde bir tek o kaldı. O da ayrı bir olay yani. Kesin gelecek yeni sezonda. Mesela şarj kablosu takma şöyle. Telefonlar 0-1'de arkadaşlar. En hızlı koşan, en hızlı giden, en hızlı telefonunu şarja takan kazanıyor. Yolda telefonun eğer siyah ekran olduysa gerisini biliyorsun. Bir şey yapmaya gerek yok. Anladın sen onu. Son olarak arkadaşlar, pide kapma kuyruğu yarışması. Biliyorsunuz en fazla hastası olduğumuz pideyi sıcak bir şekilde gidip kapabilmektir. Herkes hastasıdır bunun. Kaynak da yaparsınız. Hele bu bir yumurtalı versiyonu da var yani. Herkes koşuyor. Gidip pidesini erken alan kazanıyor. Bence bu Squid Game 6. sezon oyunlarını şöyle bir kenara not alalım. Eğer bir gün Türkiye Squid Game versiyonu olursa muhakkak bunlardan en az bir tanesini göreceksiniz. Emin olabilirsiniz.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet arkadaşlar, 12. sezon serisindeyiz. Bütün konularda ciddi bir şekilde bu sezon yanınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'a fazla takılmam, herkes beni bilir. Yani eğer öyle bir şeylerinizde yoksam Instagram'da yokum yani. Herkes gönül koymasın. Bugün yayınla alakalı bir afiş attım ve ilk defa o zaman Instagram'a geldim. Uzun zamandan beri yoktum yani. Ama Instagram'la ilgili bir mevzu vardı eskiden. Neden yoktun? Şundan yoktum. Açıklamasını yapacağım. Eskiden bazı insanlar benim takibimden çıkıp beni takibinde bırakırlardı. En çok kızdığım konulardan bir tanesi. Takibimden çıkıp beni takibinde bırakmak. Çıkıyorsun, beni de çıkart bari. Beni de at oradan. Hayır öyle yok. Şimdi genelde şöyle oluyor. Benim biliyorsun listem yüzlük liste ve oradaki herkesle anlaşmalıyız. Kimse listeden gitmemeye özen gösteriyor ve teşekkür ediyorum. Listem 100 ve yıllarca 100 kalacak. Hep 100 kalacak. Hep. Bazen 99 oluyor. Birisinin gittiğini görüyorum ama dengeli gitmediği için bulamıyorum da kim. Hani hem takipte hem normal yerde gitse anlarsın, bu buymuş falan der. Gidip konuşurum, geri getirebilirim. Bazen oluyor ki bir taraf düşüyor. İşte o zaman sıkıntı, o bir taraf düştüyse git onu bul şimdi. Hangisi acaba? Bazıları mesela dondururken bana haber veriyor. Erkancığım birkaç gün donduruyorum, haberin olsun. Ararsan bulamazsın diye söylüyorum. Okey sıkıntı yok. Donduranda da sıkıntı yok. Donma da yine iki taraftan gidiyor. Bazıları tek taraflı. Niye? Benden gitmiş, beni takibinde bırakmış. Bu tip insanlara neler diyebiliriz arkadaşlar? Yani şöyle mi ya? Karmaşık kişiler. Yani hani kafa karıştırıcı. Acaba düşüncelere gark ediyor seni. Kendisi gidiyor. Seni kendinde bırakıyor. Sen bende tutuklu kaldığın gibi. Şimdi birisi sizi takipten çıkıp kendinizi orada bırakıyorsa bununla alakalı ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben bayağı geride kaldım ya. En son Facebook'ta bir aralar çok acayip aktiftim. O gün bugündür de bayağı düştüm yani. MSN'deyken yine fırtına gibi esiyordum. Bir zamanlar fırtınalar estirirdim ama MSN'de. Arkadaşlar ne zaman insanların Facebook oldu? Bütün insanlar değişti ya. Ne Facebook'muş abi? Sonra Instagram'ı kaynak yaptılar. O da aynanın bir değişik laciverti çıktı. Ondan da bir numara yok ya. Ondan da bir sıkıntı. Şimdi ben bu takipten çıkıp beni takipte bırakan insanlara şöyle yapıyorum. Yani numara bunlar ya. Yani ben kendimden gidiyor. Erkan'dan çıktım. Erkan'ı bende bıraktım. Şöyle mi yani sağda solda? Vallahi ben takip etmiyorum ama o beni ediyor. Erkan da bensiz yapamaz hiç. Aa bak yine burada. Kaç kere attım geri geldi. Gibi. Arkadaşlar bunları bulunca limon gibi sıkmak istiyorum da bulması çok zor. Erkan yüzlük listem var. Neyini bulamıyorsun yani? 10 dakikada bulursun ya. Doğru. O da ya. Bunlar şuna benziyor biraz ya. Böyle vardır ya marketlerde sürekli bir şeyleri tadıp hiçbir şey almadan çıkanlar. Parfümlerde, parfümcide parfüm sıkanlar. Bu arada konu başlıklarından bir tanesi de az sonra geliyor. Doğru parfümü nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar parfüm sıkıntı ya. Yani neden sıkıntı biliyor musunuz? Şu. Bunu söyleyerek anonsu toparlayacağım. Bu arada yani lafımı tam sokmadım ama merak etmeyin. Bu takipten çıkıp sizi takipte bırakanlara bir ayar vereceğiz. Bu sezon. Sezon finaline kadar hallederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz parfümcilerde şöyle sıkıntılar var. Yani parfümü deniyorsun. Eve gelince kokmaya başlıyor. Orada mı durayım yani? Parmaklara sıkıyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun. Bazı parfümler var çok pahalı. Bir bakıyorsun 250 euro. Sıkıyorsun, ooo aman Allah'ım. Ay bana çok kötü bir şeyler oldu. Bayılacaksın neredeyse. Yandaki kankan şey diyor. Kanka öyle görme. Sık bak bayılırsın. Sıkıyorum hiçbir şey yok. Bulgari. Sıkıyorsun ne bu ya? Bu ne? 250 euro. Bu ne abi? Eve geliyorsun. O Allah'ım bir koku. Evdeyken niye öyle de? Bir de şey var. Evin mistik kokuyor herhalde. Evi görünce of bayılıyorum kokmaya falan mı ya? Birazdan konu başlıklarından bir tanesi. Doğru parfümü nasıl bulabiliriz? Bunu açıklayacağım ama. Öncesinde Yusuf Güney baya bir zaman sonra benim yeni sezona özel bir şarkı seslendirdi. Şarkının adı... bu arada Astral'daydı bu abi. Ne ara şarkı yaptı ya? Çok şaşırdım. Hemen dinliyoruz. Şarkının ismi ne rica ne minnet. Ya şuna benziyor. Ne kavgam bitti ne sevdam onun gibi. Bakalım hemen sonrasında ise. Doğru parfüm nasıl bulunur? Yardımcı olacağız.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Evet sevgili arkadaşlar, birliklerimiz devam ediyor. Yusuf Güney'in şarkısını karşısında ne düşünüyorsunuz? Evet Yusuf Güney, biliyorsunuz uzaylı, zekiye gibi, şurada burada, astralda falan filan. Bir de tuhaf tuhaf şeyler de söylüyor. İnsanın bir anda inanası da geliyor yani. Mantığa da yatkın, bir de karizmatik, yakışıklı bir adam. Yani şarkı yapsa bütün kızları peşinden koşturabilecekken bu adam neden böyle şeyleri yapıyor konusunda hiçbir fikrim yok. Yaz tatilinde en büyük sıkıntılarından bir tanesi de doğru parfüm. Çünkü havalar çok sıcak. Maalesef ki etkilememizin insanları yolu parfümlerden geçiyordu. Parfümcüye gittiğiniz zaman biliyorsunuz değil mi? Yani pahalı pahalı markalara gözünüz kayar. Ben tatillerde Tutti Frulli'lere falan çok sık sık gidiyorum. Uçağa binmeden önce hostesleri etkilemek için mi? Yok tabii ki ya. Doğru bir parfümü bulabileyim diye. Sürekli olarak tak tak tak tak tak tak hepsinden biraz biraz sıkıyorum. Nerede kokular çıkıyor bilin bakayım uçakta. 30 bin fitteyken elimde, kolumda, sağımda, solumda. Aa, bu hangisiydi falan diye düşünüyorsun. Şimdi parfüm seçerken uzmanlara sordum. Diyorlar ki bilek içine sıkın. Bilek içi yaparsan bilek içine black check gibi. Black Friday. Bilek içine sıkarsanız et hemen olurmuş etkisi. Bilek içi. Şimdi doğru parfüm bulmak için ya benim genelde başıma gelen şu arkadaşlar. O kadar çok parfüm deniyorum ki, o kadar çok sıkıyorum ki burnum en sonunda diyor ki abi şuradan bir tane soğan getir. O inanır mısın benim için Chanel No. 5 ayarındadır. Jop'la başlıyorum bile. Benim favori markam Jop'tur arkadaşlar. Hastasıyım ya. Kırmızı Jop. Sıktığım zaman bazen etrafımda kimsenin kalmamasından anlıyorum ne olduğunu. Şimdi parfüm seçerken en önemli detay veya insanların beklentisi şu. Kadınlar şey desin, of ne kadar güzel kokuyorsunuz beyefendi. Kankalar da hemen benzinlikten mi geliyorsun desin, uzasın. Eskiden benim en fazla sevdiğim parfümüm Arco Tıraş Kolonyasıydı. En çok da buna iş yerindeki patronum Ahmet Genel bozulurdu. Erkan şu Arco Tıraşı falan bırak ya. Maaşa zam yapmıyorsunuz. Ya senin maaşa zam yapsak ne olur? Sen yine de arkocusun belli. Evet, doğru parfümü nasıl bulabilirmişiz arkadaşlar? Hemen uzmanlar diyor ki bileklerinize sıkın. Bileklerinize mi? Veya birisi size sıksın diye ne çıktı yani bana? Arkadaşlar doğru parfüm hiç anlamıyorum. Bazen şu oluyor. İş yerine mesela sekreter kız geliyor bizim. Of böyle yürüyen, yıkılan karizmatik veya yıkılan efsane. Neyse artık anladınız. Bak kızlara iltifat etmeyi nasıl bilmiyorum ama. Bak kızlara biraz iltifat etmeyi bilsem acayip şeyler düşünürler arkamdan. O yüzden bilmiyor ya da yatmış olabilirim ya. Bazen sekreter hanım geliyor. Daha gelmeden anlıyoruz onun geldiğini. Çünkü inanılmaz güzel bir parfüm var. Nasıl seçip alıyor hiçbir fikrim yok. Aynını biz almaya gitsek abi sık sık sık sık sık hiçbir şey yok ya. Geçenlerde Jop'un en son modeli çıktı. Bana Jop firması mail attı. Erkan Bey yeni modelimiz çıktı. Gelip Douglas'ta denemek ister misiniz? Gittim denedim. Lan nasıl dükkandan kaçtığımı hala hatırlamıyorum. O kadar kötü, o kadar kötü ki. Bu mu abi 250 euro? Sorunca da en son modelimiz Fransa'nın egzotik çiçeklerini uzun süre kitapların arasında bekletmemizin sonrasında ortaya çıkan bu mükemmel parfümü denemek ister misiniz? İsteriz. Sonuç bildiğiniz felaket. Yapacak hiçbir şey yok.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Evet sevgili arkadaşlar, birlikteyiz. Erkan'la devam ediyor. Arkadaşlar, kızlarda çok rahat bir şey dikkatimi çekti. Ne olabilir sizce? Kızlar ve rahatlık. Zaten otomatik kızların donanımında vardı rahatlık. Arkadaşlar, kızlar evlerden çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Ve klasik çıkış kelimeleri de biz Merve'lere gidiyoruz. Ne Merve'ymiş arkadaş ya? Bak, şu dakikaya kadar hiç Merve isminde birisiyle yakınlığım yok. Hiç mi Merve'yi tanıyor musun Erkan? Ya tanıyor musun demeyelim de. Denk gelmedik. Veya evden hiç Merve'lere gidiyorum diye çıkmadım. Öyle diyeyim hadi. Sonuçta bu Merve'lere gidiyorum cümlesi o kadar rahat bir cümle ki. Hiç ne ebeveynler tarafından takılıyorsun, ne başka biri sorguluyor, nereye gidiyorsun falan deniyor. Sadece bunu diyorsun. Merve'lere gidiyoruz. O Merve'lerse tamam. Buyurun kapıyı açalım hanımefendiye. Buyurun şöyle geçin falan deniyor yani. Diyorum ki acaba biz erkekler bunu niye hayatımızda hiç denemedik? Yani evliyiz mesela. Hayatım ben Merve'lere gidiyorum. Dedik mi? Çünkü yıllarca Merve'lere gidiyorum diye evden çıkan kız bunu duysa ne der acaba? Ya yani ne der? Biliyordur o nereye gittiğinizi de. Yani sonuçta bunu desek ne olur? Bak, programı bir sürü erkek dinliyor şu anda. Hepsi okey'e kaçabilmek için yöntem arıyor. Bir şey arıyor. Nasıl kaçarız? Polisle gelip evden adamı aldıkları bile oluyor yani. Kankalar geçiriyorlar polis kıyafetlerini. Alalım arkadaşı falan. Oynak bir telsiz sesi. Nedir? Okey'e alacağız evdeki abiyi. Bazen evin hanımı iş kilitliyor abiye, biliyorsun. Evlendikten sonra hepimiz hanım evladı, hanım köylü falan. Sonuçta evden çıkmanın yollarından bir tanesi şu. Merve'lere gidiyoruz deyip kızlar çıkabiliyor. Adamlar bunu denedi mi hiç? Bence deneyin. Bak, bir şey dikkatimi çekti. Merve'lere gidiyorum diye evden çıkan kız NASA'ya gitse kimse sorgulamıyor abi. 2.5'larda döndü, dönebilir. Niye? Merve'lerden geliyor. Peki Merve evden çıkarken ne deyip çıkıyor acaba? Onu da ayrıyetle sormak lazım. Kızlar biliyorsunuz her şeyin kolayını bulmuş durumdalar. Yani ne kadar rahatlar değil mi? Merve sanki şey yani böyle mistik, en fazla hiçbir şey yapmayan muhafazakar hatun profili. Merve'lere gidiyoruz deyince o Merve'lere gidiyorsan tutmayın ablayı, buyur buradan çık gibi. Şimdi merak ettim şu, niye bunu kimse şarkı falan yapmadı? Mesela kopmalı bir disco şarkısı örnek verelim. Serdar Ortaç. Seni atacağım poşete yazık falan diyeceğine. Seninle birlikte gidelim mi Merve'lere? Gibi. Beni de kopardı bu. Sonuçta bir sürü şarkı dinledim. Asla ve asla. İçinde Merve geçen... bu arada Merve İldeniz vardı. Oo. Eskiden 90'larda kalmam. Merve İldeniz hastasıyız yani. O da ayrı. Şunu kesinlikle söylemek zorundayız arkadaşlar. Kızlar çok rahat bir şekilde evden Merve'lere gidiyoruz diyerek çıkabiliyor. O zaman biz de Merve'lere gidiyoruz diyerek neden evden çıkmıyoruz? Bence bunu ilk fırsatta kesinlikle denemelisiniz. 12. sezonuyla...

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, 12. sezonuyla DJ Erkan radyonuzda. Evet, programımızda son 18 dakikanın içine girdik bile. 18 denilince benim aklıma ne geldi arkadaşlar? 18 yaşım dolsa da diskoya gitsem durumu. Eskiden diskolara girmek için 18 olmamız lazımdı ve 18 olur olmaz ilk gittiğimiz yerde diskoydu. Nasıl girdik içeri peki? Biliyorsun diskoda bir sıkıntı da 18 artı damsız girilmez problemi. Benim için hep sorun olmuştur bu dam sorunları ya. Ya yakışıklıyım, karizmatiyim, tamam. Dışarıdan kızlar gelip ay beyefendi beraber girelim mi de çok duymuşluğum var. Ama ilk diskoya gitmiş olduğumda arkadaşlar neler yaptığımı duymak ister misiniz? İlk diskoya gittiğimde asla dans etmedim. Zeminin ne kadar sert olduğunu kontrol ettim. Abi bizim zamanımızda diskolarda Coco Jumbo falan çalardı. Yani o kadar bizi moda sokan, o kadar hareketlendirirdi ki bir de Çılgın Bediş dizisi falan izlerdik. Orada diskoları görür hop hemen bir diskoya kanalize olurdu. Şimdi genelde bizim olduğumuz zamanlarda diskolara duman basarlardı arkadaşlar. Niye acaba, yani manyak dans edenler görünmesin diye mi? Çok dumanlı diskoya gitmişliğim vardır. Alttan dumanı bir basıyorlardı abi. Göz gözü görmüyor. Hani birini tavlayacaksın, birini ayarlayacaksın. Göz göze gelmen lazım. Ellerini, iki tane parmağını birbirine itmen lazım. Barda bir şeyler içelim mi demen lazım. Diyemiyoruz. Niçin? Çünkü fena duman var arkadaşlar. Dumana ne yapabiliriz ki? Elimizde eşeleyelim mi ya? Bilmiyorum niye. Bütün diskoların klasiğidir arkadaşlar. Duman yok mu ya filan soranlar bile oluyordu. En saçma bulduklarımdan bir tanesi, müzik açarlardı ama benim dansımla açılan müzik birbirini tutmazdı. Ritmik olarak omuzları ona göre vurmam lazım. Ayarlayamıyordum ha. BPM'lerde sorun oluyordu benim. Yani ben başka, ben Macarena dansı yaparken Coco Jumbo çalıyordu. Saçma saçma işler. Sonuçta o zamanlar YouTube'da yoktu. Şimdi YouTube'da oho Danla Bilic'ten tut da Tansa Türk'e kadar herkesin dans üstüne bir sürü videosu var. Arkadaşlar YouTube'a bakarak öğrenemediğin hiçbir şey kalmadı ya. Biliyorum bir tek radyo DJ'liği konusunda bilgi verilmiyor. Onu da gel ben öğreteyim, ben anlatayım yani. Sonuçta diskoda bir keresinde arkadaşlar hiç unutmadığım bir ufak anımı anlatayım. Michael Jackson'ın Moonwalk dansını denedim. Biliyorsun geri geri gidiyorsun o dansla, geri geri. Millet de açıldı. Ben geri geri gidiyorum ya, millet de çekildi. Hani birisi tutar falan dedim. Yok. Direkt abi merdivenlerden aşağı bodurdurdum diye yuvarlandığımda anladım dans ettiğimi. Çünkü geri gidiyorsun. Abi biri manyan biri geliyor. Açıl açıl açıl falan. Dumandan da anlaşılmıyor. Yerleri göremiyorsun. Merdivene düşünce ta bodruma kadar yuvarlanınca falan anlaşıldı ki moonwalk bana göre değil. Evet, Michael Jackson'ı en fazla seviyor olmamızın ana nedeni Michael Jackson arkadaşlar geri geri dans etmeyi bilen bir adamdı. Ama tabii onun dans ekibi, dans grubu falan var. Sonuçta çok giderse grubu uyarır. Michael abi bayağı gidiyorsun, bak aşağı doğru dikkat et ha. Beni diskoda kimse uyarmamıştı ya. Sonuçta ne oldu Erkan? Valla sonuçta arka arka düştüm. O gün bu düşüşten sonra da belki bir iki tahtamız eksik olabilir ama düşer düşmez radyo DJ olmalıyım dedim. Çünkü o bayağı bir etki yapmıştı bende. Hemen bir şarkı arası. Sonrasında ise beraberliğimiz devam ediyor. Erkan alt çizgi Radyo Fabrik Instagram adresim, programa dair önerileriniz varsa tabii ki sizin için devrede.

Evet sevgili arkadaşlar, yavaştan bizlerle sürenin sonuna geliyoruz. Birinci programımız yeni sezonun yavaş yavaş sonu yaklaşıyor. Bu yazın bir şey dikkatimi çekti. Öyle çok öyle hopmalı hopmalı falan kopmalı akılda kalıcı şarkı çıkmadı. Mesela birkaç öneri yapabilirim. Keşke yazın başında yapsaydım da sanatçılar o hazır etmiş olurlardı yaza size. Yazın sonunda yapıyoruz. Biraz geç kalmış bir anons olacak. Mesela kavruldum ama klima yok. Sözler: yandım anam yandım, bu ne sıcak, yatarken bile ter akacak, elimde yelpaze, yatıyorum balkona, komşu yine wifi kapatmış, vay benim halime. Nasıl? Bence it yani. Erkan bunu ancak söylese Ajdar söylerse olur. Açıkça söylemek gerekirse ya, dikkatli bakarsan Mustafa Sandal'ın da şarkıları öyle çok amşam şarkılar değildi yani. Denize girdim çıkamadım, nasıl? Denize girdim havluyu unuttum, güneş yaktı karpuzu unuttum, mayom kaçtı yine dışarıda, kaldık yine ortada, selfie çektim telefon gitti denizin içine. Saçma değil mi? Ama bunu sağlam birisi söylediği zaman o kafa sallarken bulursun kendini. Bunu da söylemek zorundayız yani. Kavun karpuz aşkı nasıl? Sen kavunsun, sen kavunsun, ben karpuzum. İkimiz de aynı dolabın içindeyiz. Sakın beni sıcakta bırakma, yoksa gireriz seninle kavga moduna. Saçma mı buldun? Bence bunun remixini dinlemelisin, öyle kuru kuru tabii. Sade sözüyle hangi şarkıyı sevdik? Biz tabii nane nane naneden geldiğimiz için yani çikita muz muz oradan gelmeyiz. Saçma gelmiş olabilir ama bunlarla da fena yazın koptuğunu unutma. Sahilde çekirdek krizi. Nasıl? Bu arada sahile gittim ben bu tatilde ya. Nasıl gittin Erkan? Gittim. Bende kalsın. Gittim ama sahile ya. Nasıl? Çok rüzgarlıyken. Eğer rüzgarlıysa iyi, Erkan saçların ahenkle dans etmiş, bütün sahilin markezinde olmuşsun. Hayır ya, öyle değil de resim falan çekerken sıkıntı oldu. Elimde telefonu tutamadım ya. Sürekli kız arkadaşımın bana yaklaşması, sarılmasıyla falan dengede durmaya çalıştım. Selfie nerede görebilir miyiz? Görürsünüz bir aralar. Nerede? Story'imde. Evet, şarkımız sahilde çekirdek krizi. Sahilde oturduk manzaralı, kumda çekirdek gömmeli. Biri geldi çöpünüzü alın dedi, o an anladım ki aşkımız bitmişti. Saçma mı? Yakında bir yerlerde görürsem bunu gör, o zaman konuşuruz. Gözlük iziyle aşk nasıl? Sana baktım güneşten gözlüksüz. Şimdi alnımda bir iz, kalbimde yaz tatili, gözümde ise UV krizi. Abi çok saçma gözlükler var dışarıda 1 TL falan ama onlar problemmiş galiba. Uzmanlar takmamamızı özellikle tavsiye ediyor. Arkadaşlar, önereceğim şarkılar listesi şu anda çok uzun ama hepsini yapamayacağım, program bitiyor. Plajda aşırı yanık şarkısı, açık büfe travması şarkısı, şarkısı da şarkısı daha neler var neler. Ama merak etmeyin arkadaşlar, daha 12. sezonun 1. programındayız. Önümüzde daha ne programlar var ne programlar. Yepyeni konular, şaka, gırgır şamata, sohbet ve bir sürü şarkı. Gündeme dair espriler bu sezona seriousness dedik, yani ciddiyet. Yani bundan sonra espri konusunu, yayın konusunu, canlı yayın konusunu ciddiye alıyoruz. Ciddiye alıyorsun da ne olacak Erkan? Sen ciddi değilsin. Acaba bazı kızlara yazıldığımda şey derdi: Erkan sana karşı boş değilim ama sen ciddi değilsin diyorlardı. O konuya da bir ara değiniriz. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yepyeni bir programda yeniden görüşmek üzere diyerek size veda ediyoruz. Yeni sezon hayırlı olsun.